ehtiyacım vardı görseydim. Mene gelseydin, ətrini duysaydım bir. Həyatımı, zamanımı, ürəyimin açarını sen.

0: sevdim seni andım mehribanım mehribanım mehribanım mehribanım mehribanım mehribanım.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.

güller üstte uçan kaçan bir kaygısı üst kepenektim. Çiçeklerin yüreğimde sende şirin bir dilektim. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısı.

0: yüreğim dolu adrenalin.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Saçlarını yandara kız, ay kaşı gül.

Aral Süpermarket Radyo. Değerli müşterilerimiz, bugün marketlerimizde minden çok mehsul 75% edek indirimdedi. Ref kıymetiyle kasa çeki arasında her hansı fark görseniz derhal bize müracaat edin. Yenilenmiş kıymetlere süratle geçmeyi de bize destek gösterdiğiniz için size teşekkür ederiz.